ahirete güzelim, elini uzat gayrete güzelim.

Eso.

0: severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.
1: Bursa Radio S.

Kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

senden beter ve küçük kızımız olacaktı. Gittim küçük, kızımsız yollardayım. Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
2: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501-537-1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde As TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Medikabil bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Özgür Temiz, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444-8-112 medikabil.com.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde Ast TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın. Bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TVBu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam. Radyo S.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
4: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Ha, bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın...
5: Namütenahi muhabbet.

Merhabalar hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bugün de en amütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçak, Can Radyonuz'dayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla pazartesi gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Yeni hafta, yeni şans diyelim. Haftanın ilk iş günü. Sendrom günündeyiz. Bu sendromu dağıtmaya çalışacağız 2 saat boyunca. Buyurun sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz. Radio S.

Matiz, Halevim radyonuzdaydı. Garibim keşke ve helalim. Hoppa. Dola sen boynuma vebalim. Efendim hayırlı uğurlu olsun. İlk akıllı telefon 30 yaşına girdi. Hayatımızın bela ile buluştuğu an... Teknoloji dünyası bugün ceplerimizde taşıdığımız süper bilgisayarların atası kabul edilen efsanevi bir cihazın 30. yaşını kutluyor. 30 yıl önce bugün. Henüz akıllı telefon kavramının telaffuz dahi edilmediği 1996 yılında Finlandiyalı teknoloji devi Nokia tarafından piyasaya sürülen Nokia 9000 Communicator... mobil iletişimde sınırları baştan çizmişti. Biz o zamanlar şey tuşlu telefon falan kullanıyorduk ya. Hatta 96 yılında ben hiçbirini kullanamıyordum mesela. Ana 96 yılı. Liseden mezun olduğum yıl. Hey gidi hey, daha o zaman şeydi yani çok üst düzey abilerde cep telefonu oluyordu. Bir de onlarda şey vardı o zamanlar, hatırlıyorsunuz değil mi? O cep telefonu mutlaka gösterilecek yolda. Hepsi de böyle senet falan işleri yapıyordu. Yani şey senet derken işte tamam oraya sen imza at, bankaya havaleye geç. Telefon şu şekilde tutuluyordu. Şimdi normal tutuyoruz değil mi? Hatta kulaklık falan kullanıyoruz rahat olsun diye. Hayır, o zamanlar öyle değildi. O zaman telefonla konuşurken dirsek efendim göğüsten 90 derece açılır. Yani göğüsle paralel olarak açılır. Paralel halde düşün. Hani diriz mesela kollarını birleştir. Bak tarif edeyim ben sana, o yıllarda cep telefonu nasıl kullanılıyordu. Kollarını birleştir. Şöyle yukarı doğru beline doğru ellerini çek, tamam mı? Dirsekler böyle arkaya veya öne değil, yana doğru açılsın dirsekler. Heh, yana doğru açılmışken sağ elini kullanıyorsun diyelim. Dirsek o açıda, yani belinde elin dirsek açıldı sağa doğru. Aynı şekilde dirsek kalıyor, hiçbir şekilde oynamıyorsun. Elini kulağına doğru götür, telefon tutuyormuşsun gibi. Tamam, o dirsek açı ama o açıyı kaybetme. Telefonun da bir açısı vardı. Normal kulağına da yiyorsun işte böyle ağzına yakıp konuşuyorsun. Öyle değil. Telefonun kulak kısmı, yani kulakta kısmı, evet kulakta çünkü duyman gerekiyor ama o ayızda şey kısmı işte, yani mikrofon kısmı diyeyim ben ona, alt tarafı tamamıyla dirsekle paralel derecede. Az önceki paralel değil mi? Aynı, o da öyle. Yani 50 metre öteden gelen birisi senin cep telefonu olduğunu, senin bir cep telefonun olduğunu görmesi gerekiyordu. O yıllar böyle oluyordu bu işler. Şimdi değişti tabii. Şimdi tabii yine var, yok değil. Hani telefonun markası ne kadar iyiyse, ne kadar yeni ise masada durma açısı şimdi o derece değişiyor ama o yıllarda öyle. Zaten kullanılan birkaç model var. Onlar mutlaka gösteriliyordu yani. Hepsi de çok önemli işler peşinde koşan abilerdi. Bak o zamanlar bu adamlar akıllı telefon çıkartmış. Bizim haberimiz yok. Tam 30 yıl önce Finlandiyalı teknoloji devi Nokia, dönemi için tamamen devre niteliğinde olan ve birçok kişi tarafından tarihin ilk akıllı telefonu olarak kabul edilen en ikonik cihazlarından birini, Nokia 9000 Communicator'ü piyasaya sürdü. Bak bende yok yani, benim şeyde yok. Hafızada yok bu telefon. Communicator Mart 1996'da Almanya'da efendim. Teknoloji fuarında tanıtıldı ve 5 ay sonra 15 Ağustos'ta satışa sunuldu. Bu tarih Amerikalı teknoloji devi Apple'ın ilk iPhone'u piyasaya sürerek cep telefonu pazarını tamamen değiştirmesinden tam 11 yıl öncesine denk geliyor. Özellikle iş insanları ve yöneticiler için tasarlanan cihaz 4 santimetrelik kalınlığında ve 4 santimetre kalınlığında ve neredeyse 400 gram ağırlığındaydı. Fiyatı ise orta segment bir kişisel bilgisayarla aynıydı. Yani dönemin parasıyla yaklaşık 10.000 Finlandiya markı, günümüzün değeriyle yaklaşık 2.200 euro ya da 2.550 dolar falan demiş. Fiyat böyle. Nokia Communicator'ı arka cepteki ofis sloganıyla pazarladı. Cihaz faks ve elektronik posta göndermeye, entegre modemi sayesinde internete bağlanmaya, oğlum o zaman daha biz interneti bilmiyoruz bile doğru düzgün ya. Ve elektronik tablo, dijital ajanda, kelime işlemci gibi bilgisayardaki temel uygulamalara çalışmaya olanak tanıyordu. Katlanabilir tasarımı sayesinde telefon tam donanımlı bir klavye, 4.5 inçlik tek renkli monokrom bir ekrana
ve ana uygulamalara doğrudan erişim sağlayan özel tuşlara sahip mini bilgisayara dönüşebiliyorlar. Tabi dokunmatik değil tabi, yani tuşlarla, o zamanlar tuşlarlaydı. Neyse, ondan sonra iş büyüdü biliyorsunuz. Hey gidi hey. Ondan sonra iPhone'lar çıktı. Asıl onlarla başladı hani akıllı telefonlar. Bunu, tabii bu da yine akıllı telefon denir buna ama o kimsenin bundan pek haberi yoktu. O zamanlar şeyler falan vardı değil mi? Ne, Ericsson mu? Onlar falan vardı öyle. Hey, ne günlerdi be. Hepsi antenli. Benim ilk cep telefonum antensizdi mesela. İlk antensiz telefon da oydu. Neydi? Panasonic'in bir modeli var. Çok güzel modeldi ama titreşimliydi yani. Öyle titreşim özel bir şeydi yani o. Sonra bir daha işte telefonlar akıllandıkça biz aklımızı onlara teslim etmeye başladık. Şimdi de maalesef onların esiri olarak hayatlarımızı sürdürüyoruz. Yani onlar olmadan olmuyor hayatımızda. Artık işin gerçeği bu. Hani ben kullanmıyorum, ben uzak duruyorum, mecbur kalmıyor. Var mı? Onlar falan, işin yalan tarafı tabii. Artık bütün hayatımızı telefonlara, tabletlere endekslemiş durumdayız ne yazık ki. 10.25 saatler. Günaydın, kolay gelsin. Biz hoş bulduk. Sen de hoş geldin demiş sevgili Senan. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Eşim 99 yılında atmıştı. Herkes de yoktu diyor. Ha, almıştı diyor. Herkes de yoktu. Demek o da yaşlanmış. Hangisi? Telefondur herhalde. Ay, ne acayipti o zamanlar. O zil sesleri falan. Melodileri kendimiz yapardık. Onları mesela öğrenmiştik. Melodi notları tutuyorduk arkadaş yani. Nereden nerelere geldi işler? Mesela bir SMS için deli gibi paralar. Bak zaten bu SMS olayı bizim Türkçeyi mahveden mevzu oldu. Yani SMS'lerdeki ne, o 150 karakter miydi? Neydi onlar? O bizim Türkçeyi mahvettik. Onu kısaltalım, bunu kısaltalım derken. Şimdi bak. Bu telefon bir dakika. Benimki bu, bunun antensiz ama tamamıyla bak. Aynı model, tamam mı? O zaman bu G500 ise benimki hangisiydi acaba? Yoksa bu kadar bir anteni var mıydı ya? Yoktu be, anteni yoktu ya. Yoktu, antensizdi. Öyle hatırlıyorum ben. Şimdi baktırma bana internete. Ben ki 96, ben 97, belki 98'de almış. Tabii 97'de üniversiteye gittim. 98 falandır yine. Yani 97-98 yeni kasasıdır onun. Hadi bir adet Karma ve Serdar Ortaç dinleyelim, sonra devam edelim.

0: radyonuzdaydı. Efendim çarşı pazar karışsın mı? İster misiniz? Bir gerginlik yaratalım mı? Taburanıza geldi mi? Bakın. Oo, çok riskli bir konu. Efendim telefonu ters çeviriyorsa dikkat denmiş. Ver gerilim müziği ver. Ver oradan Kurtlar Vadisi cenderesini ver. Ver bir şeyler oradan ver. Efendim ilişkileri sessizce bitiren mikro aldatma tehlikesi. Dındırı dındırı dın. Geleneksel sadakatsizlik anlayışını değiştiren mikro aldatma çiftler arasındaki güveni sessizce yok ediyor. Bakın günümüz ilişkilerinde sadakatsizlik kavramı alışılagelmiş sınırların dışına çıkarak çok daha karmaşık ve örtülü bir boyuta taşındı. Sadakatsizlik de dijitalleşti. Artık bir ilişkinin sarsılması için mutlaka fiziksel bir temas veya büyük bir gizli yaşam gerekmiyor. Bence önceden de illaki fiziksel temas olmasına gerek yoktu. Yani bir ilişkinin neydi? Sarsılması için. Tamam günümüzde hani sosyal medyası bilmem nesi iletişim falan filan diyorsun. Eskiden de bunlar sosyal medya olmadan oluyordu. Hani kimsenin belki bundan haberi... Yani bir şey yapmaktan bahsetmiyorum bakın. Bunu söyleyelim de... Hani hayatında biri var ama başkasına ilgi duyuyorsun. Hani sadece şey, sadece ilgi duyuyorsun. Yani öyle söyleyeyim. Bir şeyin olduğu yok. Bu da esasında güveni sarsar yani. Çiftler arasındaki güven bağını zedeleyen ve geleneksel aldatma kalıplarına uymadığı için sıklıkla göz ardı edilen bu durum uzmanlar tarafından mikro aldatma olarak adlandırılıyor. Mikro aldatma efendim kişinin mevcut partneri dışındaki bir bireye karşı beslediği duygusal, zihinsel veya dijital düzeydeki gizli ilgiyi ifade eder. Bu davranışları ilk bakışta masum bir arkadaşlık veya zararsız bir etkileşim gibi görünse de lan yürü git. etkileşim gibi görünse diyor temelinde gizlilik, flörtöz niyet ve partnerden saklama arzusu barındırır diyor. Doğru o kadar hani şeyse, hani o kadar dediğin gibi masum bir durumsa niye bunu gizlemeye ihtiyacı duyuyorsunuz bana? Değil mi ya? Bir şey yoksa gizlenecek de bir şey yoktur. Efendim bakınız dijital dünyadaki kolay ulaşılabilirlik bu tür davranışların yaygınlaşmasında büyük bir rol oynuyor. Günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan ancak görmezden gelinen bazı belirgin işaretler şunlardır. Sosyal medyada gizli etkileşimler diyor mesela. Ama bu çok ayıp bak. Partnerden saklayarak eski sevgiliye veya ilgi duyulan kişilere mesaj atmak. Abi hala mesela şu eski sevgiliye atılan mesajı ben anlamıyorum. Yani onun adı o zaman eski sevgili değil ki eskimemiş sevgili. Çok, hakikaten çok. Yani böyle bir durum varsa arkadaş niye o zaman ayrılıyorsun? Niye o zaman başka birine hayat? Böyle sorduğun zaman çok böyle şey arabesk cevaplar geliyor da geç onları. Hikayelerine sürekli yanıt vermek. Alevler kalbi. Veya gönderilerini gizlice takip etmek demiş. O zaman hani eski sevgiline bunu yapıyorsan yeni sevgiline yazık yani. Yeni sevgilin tamamıyla kullanılıyor burada ya. Kusura bakmasın kimse de. Ben böyle düşünüyorum yani. Hani hala aklın eskisindeyse yenisiyle ne yapıyorsun? Yani niye yenisi olmasına gerek yok o zaman? Anlatmaya çalıştım o. İlişki durumunu maskelemek demiş. Nasıl yani? Dışarıda veya dijital mecralarda hayatında biri yokmuş gibi davranmak, partnerin varlığını dilde ve davranışta geçiştirmek. Ha, herhangi mesela şey partnerle herhangi bir fotoğraf konmaması. Hani böyle herhangi bir yorum falan olmaması. Duygusal sığınak ar arayışı. Ney? Ar mı? İlişkide yaşanan problemleri partnerle çözmek yerine karşı cinsten bir başkasına anlatıp onunla duygusal bir yakınlık ve bağ kurmak. Tabii bunun gittiği yer belli. Evladım bir dur.
1: Sevdin de mi?
0: Böyle olduğu zaman bu işin gittiği yer belli yani. Telefon ve bildirim gizleme. İşte bu önemli. Biz bu konuda mesela WhatsApp'ı çok uyarıyoruz. Yıllardır söylüyoruz. Bak hani otomatik silme falan filan yap bir şeyler diye. Hani bildirimlerle ilgili falan biz çok teklif ilettik buradan yayından ama bunu sağ olsun WhatsApp hiç şey yapmıyor yani hiç önemsemedi yani. Bak telefonu sürekli ekranı kapalı tutmak, şifreleri aniden değiştirmek veya gelen mesajları partnerin yanında açmaktan kaçınmak. Gerçi bu çok eski bir taktik artık. Bu günümüzde çok rahat halledilebiliyor bu. Yani telefonların bildirim ayarları falan var. Yani bazı bildirimleri kapatıyorsun hani ne bileyim gel görünmesin falan diye. İlişkiyi kıyaslama ve fantezi demiş mesela. Partneri sürekli olarak çevredeki veya dijitaldeki belirli bir kişiyle kıyaslamak. Zihinsel olarak o kişiyle yakınlaşma hayalleri kurmak. Zaten bir ilişkide kıyaslama varsa o ilişki bitmiştir. Bu evlilik de olsa aynısı. Flört yani sevgililik diyelim neyse artık. Onda da aynısı. Yani bir kıyas varsa... Hani partneriniz sizi başkalarıyla kıyaslıyorsa işte şunun gibi olamanı falan veya siz aynısını yapıyorsanız o ilişki bitmiştir. Neden tehlikeli bir yıkıcıdır diyorlar. Hepsi sıkıntılı. Daha nedeni mi var bunun iki saattir? Mikro aldatmanın en tehlikeli yanı belirsizliğidir. Sınırların nerede başlayıp nerede bittiği net olmadığı için mağdur olan taraf durumdan rahatsızlığını dile getirdiğinde genellikle aşırı tepki veriyorsun. Ya o benim arkadaşım. Bırak. Aşırı tepki veriyorsun. Sadece arkadaşlık veya kıskançlık krizine giriyorsun gibi savunmalarla karşılaşılır. Sadece arkadaşız. Hep magazin rejonları bunlar. Magazin dünyası rejonları. Ancak bu durum zamanla partnerin kendi hislerinden ve öz saygısından şüphe etmesine yol açar. Ağır bir güven erozyonu yaratan bu küçük adımlar engellenmediği takdirde zamanla büyük duygusal ve fiziksel aldatmalara dönüşme potansiyeli taşır demiş. İlişkiyi bu sessiz tehlikeden korumak için ne yapmalı? Bir defa şu var, bu sessiz tehlike denilen yere sen yolu çevirdiysen, senin ilişki esaslı bitmiş. Bak ben sana söyleyeyim, hiç böyle bir ne yapmalı falan, ne demiş mesela ne yapmalı diyor. İlişkilerde dürüstlük ve sınır belirleme mikro aldatma riskini ortadan kaldıran en güçlü kalkandır. Çiftlerin şu adımları atması faydalı olacaktır diyor. Sınırları açıkça koyun. Sizin ve partneriniz için neyin kabul edilebilir, neyin sadakatsizlik sayıldığını baştan net bir şekilde tanımlayın. Bak fotoğraf beğenebilirsin ama mesaj... Mesaj atmak olmaz. Şeffaflığı ilke edinin diyor. Partnerin bunu görseydi ne hissederdi sorusunu kendinize sormak doğru davranışı bulmanın en kestirme yoludur. Tabii soruyu bu şekilde sormayın. Hani partnerin bunu görseydi ne hissederdi değil. Partnerim bunu yapsaydı ben görseydim. Yani doğru soru bu. Sorunları iletişimle çözün demiş. İlişkinizdeki ilgi eksikliğini veya duygusal boşlukları dışarıda aramak yerine partnerinizle doğrudan paylaşarak çözüm yolları arayın demiş. Evet dışarıda aranmaya başlandığı anda o gidişat zaten iyi bir gidişat değil. Hani onun bir daha dönüşü yok yani şey yok. Hani sen vay, kimse duymadan. Diyelim her şeyden vazgeçin tekrar normal edin dönemezsin artık yani o. Hele bir de karşı tarafa da akla şöyle bir şüphe düştüğü zaman o kurt şüphelerimiz kurt düştüğü zaman ondan bir daha bir şey bekleme yani o kurt dolaşa o beyni sömürür. En temizi böyle bir duruma giriyorsan oturup temiz temiz ilişkiyi bitirmek kardeşim. En temizi bu. Bitirmiyorsan da yani o da sen yani. Kimseye suç atma ondan sonra. 10.38 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Pazartesi gününü paylaşıyoruz sizlerle. Sert konuydu valla. Kısa bir araya gidelim. Şöyle hep beraber bir soluklanalım, bir su falan içelim. Sonrasında kaldığımız yere devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde Ast TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
5: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
6: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org. Bu hilal sensiz
1: olmaz. Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Beyler namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçak, Can Radyo'nun Zim Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve dur ihtar... Ooo efendim. Türk insanının trafikle imtihanı devam ediyor. Dur ihtarına uymadı, alkol metreyi de üflemedi. Sen şimdi yanmadın mı? Neydi öyle bir şey? Efendim Eskişehir'de dur ihtarına uymayan ve alkol metreye üflemeyi reddeden hem de ehliyetsiz sürücüye 550 bin lira para cezası uygulandı. Az bile, az bile. Bak bir, dur ihtarına uymuyorsun. İki, alkol metreyi üflemiyorsun belli. Yani bir insan niye alkol metreyi üflemek istemez? Az çok tahmin ediyorsunuz. Bir de ehliyet de yok zaten. Eski Bağlar Mahallesi'nde kamyonet dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bir de hala şu çılgınlığı yapmayın efendim. Biri size dur diyorsa, yani bir polis size dur diyorsa dur. Hani eskiden yıllar önce belki böyle kaçışlar olabiliyordu. Tamam eyvallah. Ama günümüzde o an kaçsan bile sen kaçtığını sanıyorsun. Her taraf kamera. Yani seni şak diye buluyorlar zaten, gerek yok. Hani o aksiyona gerek yok. Boşuna zaman kaybı, artı ceza katlanıyor. Yani çünkü kaçamazsın, yok öyle bir şey. Eski Bağlar Mahallesi'nde kamyonet dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bir süre devam eden kovalamacının ardından Sakman Sokak'ta durdurulan kamyonetten inen sürücü FG polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Banka bildirimleri coşmuştur. Hesabınızdan şu kadar para çekildi, bu kadar. Kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen sürücü alkol metreyi üflemeyi reddetti. Artık ne olacağını sanıyorsa sonunda, hani nasıl mesela yırtacak mesela, ne düşünüyor o an? Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetine daha önceden alkollü araç kullandığı için el konulduğu belirlendi. Ehliyeti kaptırmış, yok yani ehliyeti. Sürücüye polisin dur ikazına uymamak. Efendim, alkol metreyi üflemeyi reddetmek ve ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmak suçlarından 550 bin lira para cezası yazıldı. Ayrıca kamyonet 60 gün süreyle trafikten men edildi. Belli bu sürekli kullanıyormuş yani. Artık hani bu zaten şeydir, bu ehliyet kaptırma olayları denir ya buna mesela. Çoğu kişi sabah yine arabayı kullanıyor maalesef. Hani ona nasıl bir sistem geliştirmek lazım bilmiyorum. Tamam, kullanan için de büyük risk çünkü ehliyetin yok. Yakalandığın zaman ceza katlanıyor. Ama kullanıyorlar yani. Burada da öyle. Bu adam kim bilir kaç defa kullandı arabayı. En sonunda yakalanınca zaten kaçma sebebi de o. Ehliyet yok çünkü. Alkol metreyi üflememe sebebi de yok. O. Ehliyet yok ve daha önce alkolden ehliyeti kaptırmış zaten. Burada şimdi tabii o ehliyet süresi de uzuyor. O ayrı. Araçta 60 gün süreyle trafikten men ediliyor. Hani oraya, araç ticari bir araçtır, kamyonet zaten. Bir de oradan kaybın olacak. Bir de bunun tabii ki otopark ücreti olacak. Bir de şimdi polise mukavemette bulunmuşsun. O ayrıca bir soruşturma olacak. Hani olacak da olacak yani. Hayatı boyunca unutamayacağı bir gün olarak tarihe geçmiş olacak yaşananlar. Hani şu an 550 bin lira görünüyor ama o 550 bin lirayı baya baya aşacak yani. 10.50 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Pazartesi gününü paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın ilk iş günü, sendrom günündeyiz. Öznur kolay gelsin Mahmut Bey. Hepimiz için güzel bir hafta olur inşallah demiş. İnşallah, temennimiz o yönde. Hoş geldiniz efendim. Serdar diyor ki yok yok abi, akıllanmıyoruz biz. Vallahi öyle yani. Nasıl bir cesaretse, nasıl bir deli cesaretse o. Tabii sonra mutlaka patlıyor bir yerden. Efendim bir adet Gökhan Tepe dinleyelim. Hemen ardından devam edelim yine.

Gökhan Tepe, Tatlım Radyonuzdaydı. Efendim, devam ediyoruz. Neler var neler yok, şöyle bakalım. GPS kurbanı araç sahibi tarihi merdivenlerde mahsur kaldı. Zaman zaman bunları duyuyoruz ve hep söylüyoruz. Evet, şu navigasyonlar büyük kolaylık. Ben kullanıyorum, çok da keyif alıyorum ama ne olursa olsun hani sonuçlara kesin doğru gözüyle bakmamak lazım. Gözümüzün yolda olması lazım. Yani gözümüzü yoldan ayırmamamız gerekiyor. Biraz da böyle şey, hani bazı sokaklara da dikkat etmek gerekiyor. Lan nereye gidiyoruz biz diye. Efendim, İtalya'nın dar sokakları ve tarihi dokusuyla meşhur kasabalarından tatil yapan yabancı bir turist kiralık lüks otomobiliyle otele gitmeye çalışıyordu. Hem de araçta kiralık, ne güzel. Araçtaki navigasyon cihazının en kısa rota burası ısrarına körü körüne güvenen sürücü. Bir de şey var mesela, bak işte onlarda tabii yine bizim seçimimizle alakalı bu da. Yani bu navigasyonların da biraz artık daha opsiyonel olması lazım bence. Mesela nedir, işte arama yaparken bazı şeyleri belirliyorsun, işte ücretli yol olmasın diyorsun. İşte ne bileyim etali yol olmasın gibi falan filan bir takım seçenekleri işaretliyorsun. Sonra mesela öyle bir şeye gidiyorsun. Ben bunu çok yaşadım mesela. Bir yerden götürmeye çalışıyorum ama ben o yerden değil mesela düz ileriden gitmek istiyorum. O beni mesela bir anlayıversin artık ya. Çünkü bak mesela soldan başka bir yola bağlayacak beni, tamam mı? Ben düz gidiyorum, o yola bağlanmak istemiyorum. Ama hedef aynı hedef. Sadece onu götüreceği yol hoşuma gitmediği için mesela düz devam ediyorum. Sonra ileri tekrar şey diyor, işte 50 metre ileriden sola dönün. Dönmüyorum mesela. Sonra işte şey, U dönüşü yapın. Lan arkadaş, gidiyorum işte, onu sen de anlayıver yani. İlle beni o yola niye sokuyorsun? Diyelim ki bak ücretsiz yol seçtin diyelim, tamam mı? Bunu birebir yaşadım yani. O yol da ücretsiz, gittiğim yol da ücretsiz. Hani böyle gittiğim yol otobana çıkıyor olsa falan filan eyvallah diyeceğim. Tamam, beni hani ücretsiz yol seçimi yaptığım için ısrarla oradan götürmeye çalışıyor diye, ama değil. İleride mesela bir köye sokuyor, oradan sağa dönecek falan, bakıyorum ben onun rotasına böyle. Bildiğin navigasyonla didişiyoruz yani yolda. Köyden U dönüş yaptırıp tekrar geri döndürecek falan filan, ta sonra bir de artık pes ediyor. O da çok saçma oluyor. Yani navigasyonların bence bunu da anlaması gerekiyor yani. Neyse. Gerçi bir tanesi anlıyor bak. Bir tanesi mesela Yandex bana bu konuda daha başarılı geliyor her zaman. Daha böyle daha çözüm odaklı. Google'ınki dediğim dedik. Yandex biraz daha çözüm odaklı. Hemen böyle rotalarda falan sana işte uyarıyor. Yani şöyle bir rota buldum, İster misin buradan gitmeyi falan filan. Çok eğlenceli, güzel. Manzarası güzel falan. Hemen oradan onaylıyorsun veya onaylamıyorsun. Onaylarsan seni hemen o rotaya yönlendiriyor falan. Google'ınki gıcık. Geri dön, geri dön. Bir de mesela Google'da şey, kavşaklar çok büyük sıkıntı. Niye panik yapıyor anlamıyorum mesela. İşte kavşaktan işte ne bileyim üçüncü çıkış diyor mesela. Kavşağa giriyorsun ya. Bunu hepiniz yaşamışsınızdır yani Google navigasyonda. Kavşağa girdiğin gibi lütfen kavşaktan çıkın. Lan bir dur. Biz de yatılı kalmaya gelmedik buraya. Trafik var yani, çıkacağız elbette oraya. Lütfen kavşaktan çıkın. Bir böyle panik havası falan yapıyor.

oluyor falan diyorsun yani. Yandex garibim işte kavşak, üçüncü çıkış diyor mesela. Üçüncü gidiyorsun, öyle gidiyorsun yani. Bıt bıt bıt bıt bıt bıt. Neyse bir tabirde bulacaktım, bulunmayayım. Neyse, araçtaki navigasyon cihazının en kısa rota burası ısrarına körü körüne güvenen sürücü dikkatsizce direksiyonu kırarak tarihi bir meydana çıktı. Ne güzel geze geze gidiyor işte. Ancak kısa süre sonra fark etti ki gittiği yol asfalt bir cadde değil. Tamamen yayalar için yapılmış dik ve mermer basamaklı tarihi bir merdivendi. Oh! Hayat çok eğlenceli o andan itibaren. Geri vites takıp geri çıkmayı denese de arabanın alt tarafı altı mermer basamaklara çarparak kilitlendi ve araç ortada sıkışıp kaldı. Araçta ne demiştik? Lüks bir araç demişti bak. Marka falan vermemiş ama eyvallah, zaten söylemeyiz. Düşün yani orada her sıkışmada, her böyle gacır gucur ses geldiğinde tansiyona nasıl böyle bir sıfıra iniyordur, yüze çıkıyordur. Hani o anı bir düşünün yani. Altta son model lüks bir araç var. Denemişlik ha, özel bir vinçli çekici yardımıyla saatler süren çalışma sonucunda merdivenlerden indirilen araç hem turistin hem de mahallenin hafızasından silinmeyecek eğlenceli bir anı olarak kaldı. Vallahi eğlenceli bir anı da turiste onun faturasını kilitlemişler direkt olarak. Hani eğlenceli mi eğlenceli, o da bir yere kadar deyip onun, çünkü bu fatura söyleyecek yani, olacak yani baktığı zaman, onu da ödenmesi gerekecek. Efendim yeni saate merhaba diyoruz. Şöyle bakalım. Senan iplikçi kadın mı o tabi demiş. Yok değil değil değil. Daha şeydi yani. Boş ver. Bazen bazı kelimelerin çıkmaması gerekiyor. Hayır, sonra bir daha işin yoksa durumu toparlamaya çalış. Efendim 0533-155-4000, 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Mini minnacık küçücük bir aramız olacak. Hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın. Bursa.

0: dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde As TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
5: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

0: Sandalı yeni versen radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun diyelim. Ve bakınız, İstanbul'da banka personeli yalanıyla şirket sahibini 22 milyon dolandırdılar abi, 22 milyon. Nasıl bir şirket sahibisin ya? İstanbul'da şirket sahibini telefonla arayarak kendisini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıtan dolandırıcıların sahte yönlendirmelerle 20 milyon 875 bin 215 TL ve 39 bin euro nakit parayı kendi hesaplarına aktardığı ortaya çıktı. Ya arkadaş, hiç mi bunların telefonla olmayacağını düşünemiyorsunuz ya? Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Ameliyatı ekiplerinin yürüttüğü operasyonla organizatörlerden hesapçılara, kuyumculardan kripto para aracısına kadar uzanan hiyerarşik dolandırıcılık şebekesi çok profesyonel çökertildi. Şirket sahibini telefonla arayan bir kişi kendisini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıtıp dolandırıcılığa başladı. Ne güzel. Şirket sahibini türlü yalanlarla kandıran dolandırıcı yaklaşık 22 milyon liralık bir vurgun yaptı. 22 milyon arkadaş, yani paraya bak ya. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda şebekenin tüm unsurları tek tek deşifre edilirken operasyonların ilk aşamasında 5 şüpheli tutuklandı. Devam eden operasyonlarda ise aralarında 36 suç kaydı bulunan organizatör TG'nin de bulunduğu 8 şüpheli daha yakalandı. Tamam, şüpheliler adli mercilere teslim edilmiş. 13 tanesi tutuklanmış aralarında. 4 şüpheli hakkında adli kontrol ve serbestlik kararı verildi. Onlara mesela niye veriliyor, ben de onu anlamıyorum ve neyse. Soruşturmanın devam ediyor efendim. İnşallah para bulunur. Parası bulunur adamın, yani harcamadan, sağa sola kaybedilmeden o para bulunur. Ama ya ne olursa olsun şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu iş o kadar yüksek bir para telefonla yönlendirilmez. Tamam, banka güvenlik koordinatör demiş. Mesela alışılmışın dışında biz genelde nedir? Hesabınız terör örgütlerinin eline geçmiştir. Yalanını biliriz daha çok yani. İşte sahte savcıdır, sahte polistir, sahte jandarma, sahte hakim. Hakim bile vardı ya, sahte hakim. Hakim arıyor yani, hesap senin hesap, işlem yapacağız, terör örgütüne geçmiş. Hakimim, karar verme aşamasındayım şu an. Oraya kadar gelmişti yani iş. Bu daha farklı bir yöntem. Bu banka güvenlik koordinatörü olarak, ki mesela bankalar bununla ilgili defalarca mesaj gönderir, bildirim yapar, ne bileyim telefona SMS gelir. İşte herhangi bir şekilde böyle bir şey yapılmamaktadır, şöyle şunlar yapılmamaktadır diye. Ama ha tabii bu insanlar profesyonel konuşuyor, ona bir şey demiyoruz. Ses sistemleri gayet iyi, manipüle etme yetenekleri var falan filan, ama ne olursa olsun bir yerde uyanmamız gerekiyor bizim. Hani bir yerde, yani evet tamam inanıyorsun, hani sana gayet mantıklı konuşuyor falan, ama bir yerde şöyle bir ışığın yanması gerekiyor. Acaba dolandırılıyor muyum diye. Tam o noktada bir durmak gerekiyor. Yahut ne olursa olsun işte banka güvenlik koordinatörü falan filan, ne ararsa arasın. Burada şunu yapmak gerekiyor. Tamam, bir saniye, ben şubeye gidiyorum, oradan devam edelim bu işleme diye. Ondan sonra zaten muhtemelen telefondan küfür edip kapatırlar. olsun, o kadar olsun. Sen de cevabını verirsin. Herkes karşılıklı olarak rahatlar. Yoluna devam eder. Ama dediğim gibi, yani mutlaka bir yerde bir durmak gerekiyor. Dur kardeşim bir saniye, bu işlemi ben şubeden yapacağım dediğin zaman işin rengi zaten değişecektir. Ya da işte ne bileyim, bu sahte polis, sahte savcı olaylarında da işte bir saniye ben karakola gidiyorum demen yeterli olacaktır. Çok şeyi çözmek için. Ama işte biz maalesef bütün paralar gittikten sonra polise gitmeyi tercih ettiğimiz için. Neyse, en azından son yıllarda çoğu yakalanıyor. İşin güzel tarafı o. Önceden mesela yakalanma oranları daha düşüktü. Hani paranı kaptırdın gidiyordu artık yani. Yapacak bir şey yok. Allah'tan günümüzde biraz daha yakalanma oranları arttı. Bu içimizi biraz rahatlatıyor. 11-14 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Efendim, haftanın ilk iş günü, pazartesi gününü paylaşıyoruz sizlerle. Dışarıda sıcak bir hava ama sıcak derken yalnız bir dakika. Gerçi 26 dereceymiş. Sonrası nasıl olacak önümüzdeki günlerde? Bugün 30'ları göreceğiz. Şu an 26 ama perşembe günü bir 35 göreceğiz. Çarşamba 33. Sanki böyle hafta sonuyla beraber sıcakların şiddetinde bir azalma oldu. Fark ettiniz mi onu? Hani sıcaklık seviyelerinin düşmesiyle alakalı mı bu? Yoksa artık bir taraftan arkadaş bak Ağustos'un 15'ini de geçirdik. Hani artık yavaş yavaş bir sonbahara doğru ufaktan bir nasıl derler, bir sinyal midir bu? Bilemiyoruz tabii. Merhaba Mahmut Bey, ben de buralarda bir yerlerdeyim. Saygılarım demiş Aynur, hoş geldin. Sedat diyor ki abi, istersen paranı değerlendirme konusunda yardımcı olabilirim. Bu da WhatsApp'la bu da. Evet, teklif bayağı bir samimi geldi. Buradan yürüyebiliriz sanki. Hadi biraz eskilere gidelim. Bir Seden Gürel dinleyelim. Hemen ardından devam edeceğiz.
1: Mahmut Uçakçan.

Seden Gürel, Hop Tereler'le radyonuzdaydı. Yılların şarkısı. Efendim bu neymiş? Banko soymaya gitti, sıra numarası alıp bekledi. Ne güzel, tamam. İnsanlık seviyesi yükselmiş bir hırsızla karşı karşıyayız yani. Sırası gelince soyacak bankayı. Efendim Varşova'da işlek bir banka şubesinde gişelerin önünde sırasını bekleyen müşteriler o gün hayatlarının en komik olaylarından birine şahit oldular. Tabii sonunda gülmüşlerdir yani, ilk baştan bir neyse. Efendim gergin halleriyle dikkat çeken orta yaşlı bir adam içeri girdiği gibi doğrudan en yakın vezneye yöneldi ve veznedara üzerinde "Bu bir soygun, paraları çantaya doldur" yazan buruşuk bir kağıt uzattı. Veznedar kadın son derece soğukkanlı bir şekilde kağıdı okuduktan sonra başını kaldırdı ve adama banka prosedürlerini hatırlattı. Hayda. Efendim şu anda işlem yapamıyorum, yapmıyorum ve henüz sıra numaranız yanmadı. Lütfen salondaki bilet bilet cihazına, neyse artık o, bir sıra numarası alıp bekleme alanına geçin. Bu gerçek mi ya? Sıranız gelince yardımcı olacağım dedi. Ne yapacağını bilemeyen adam şaşkınlık içinde kalıyor. Veznedarın bu profesyonel ve umursamaz tavrı karşısında sessizce boynunu büküp gidip boş bir koltuğa oturdu. Elinde sıra numarasıyla uysalca bekleyen soyguncu birkaç dakika sonra gelen polisler tarafından... Hakikaten bu ya, bu... Bu başka bir şeydir bu ya, bu. Hani falan diye bakıyorum, detaylara bakıyorum, bir sosyal medya şakası olabilir mi diye. Vallahi değil yani. Bak hatta benzer olay Türkiye'de dahi yaşanmış efendim. Geçmiş yıllarda. Hem de İzmir karşıya kadar. Orada da böyle hani iyi giyimli ve elinde bilgisayar çantası olan bir şüpheli. O da mesela bankaya müşteri gibi giriş yapıyor. O dikkat çekmemek veya sıranın dağılmasını beklemek amacıyla numaratörden sıra numarası aldı. Ve sakin bir şekilde sıranın gelmesini beklemiş efendim o da. İlk olay değil yani bu, okuduğumuz geçmişi var. Tabii sırası gelip gişeye yöneldiğinde çantasından çıkardığı silahla ve gişe görevlisine sıktığı biber gazıyla soygunu gerçekleştirmiş bu. O zamanın parasıyla yani 2010 yılına göre 15.610 lira alıp kaçmayı başarmış bu. Bizdeki daha zeki çıkmış efendim. Varşova'daki olayda ise bu beklerken polis geliyor. Polis ekipleri inceleme yaptıkları şahsın soygun öncesinde gerçekten sıra numarası alıp almadığını kameralardan ve sistemden tespit etmiş. Bak bu olayda Türk kriminoloji ve medya tarihine en sıra dışı, kurallara saygılı soyguncu temalı trajikomik arşiv haberlerinden biri olarak geçmiştir diyor efendim. 2010 yılında benzer bir olay Türkiye, belki mesela bu haberi gördü. O da buradan yola çıkıp ben de bir deneyeyim. Bizdeki parayı almış kaçmış bu garibim sıra beklerken. Bizdeki ama bak gidip bu bir soygundur demiyor. Önce gidiyor sıra numarasında numaratörden sıra numarası alıyor. Ondan sonra eylemi gerçekleştiriyor. Bu önce gidiyor, bu bir soygundur diyor. Sonra banka çalışanı bir sıra alırsanız ona göre soygunu yaparsınız diye bu onu dinliyor. Bunlar hakikaten maalesef yaşanıyor. Bir de işin diğer trajik kısmı bu yani. Ne macera dolu hayatlar var demiş aynı. Vallahi macera mı demek lazım buna? Enayilik mi demek lazım? Veya gideyim olursa olur, olmazsa yakalanırız zaten. Veya yaptığı işten ümidi yok. Hani nasıl olsa yakalanırız bari nefret toplamayalım oradan mı demek lazım? Ne demek lazım bilemiyorum vallahi. Ama işin öncülüğü bizde. Bir adet Merve Akıncı dinleyelim efendim. Hastayım sana, sonra devam edelim.

Birinci Hastayım Sana radyonuzdaydı. Efendim. Eskişehir'de akıl almaz dolandırıcılık denmiş. Kadir Komiser, ya bu da artık yalanı, ev hayalini yıktı. 2,5 milyon liralık birikim çalınmış efendim. Eskişehir'de yaşayan Sunase, kendisini telefonda Kadir Komiser olarak tanıtan. Hangi Kadir? Dolandırıcıların tuzağına düşerek ev almak için biriktirdiği 2,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını kaptırdı. Yaşadığı korku dolu anları ve psikolojik baskıyı anlatan Suna Hanım. Hasta yeğenimden haber beklerken aradılar. Panikle telefonu açtım, beni sabaha kadar uyutmadılar, cenazeme bile gitmeme izin vermediler diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Çok kötü zamana denk geliyor. Gelmiş maalesef. Tepe başında efendim. Yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya'yı telefonla arayan şahıslar ellerinde üzerinde başka bir fotoğraf bulunan TC kimlik kartının olduğunu ve adının kuyumcu dolandırıcılığına karıştığını iddia etti. Telefondaki şahısların operasyon yapıyoruz yalanına inanan Sakarya saatlerce telefon hattı açık tutularak baskı altında bırakıldı. Sabaha karşı saat 4.30 sıralarında eve gelen 20 yaşlarındaki şüpheliye 35 adet cumhuriyet altını, 72 gram altın ve çeşitli ziynet eşyalarını teslim eden yaşlı kadın, dolandırıcıların bu kez de 3 milyon lira değerindeki evini 2,5 milyon liraya sattırmaya çalışması üzerine durumdan şüphelendi nihayet. Evi de sattır. Bir tamam diyelim ki böyle bir operasyon yapıyorsunuz. Hani kuyumcu dolandırıcılığı var, adı bu operasyona karışmış da evi niye sattırıyorsunuz abi? Oğlunun ve kendisinin tutuklanacağı tehditleri üzerine dolandırıldığını anlayarak karakola başvuran Sakarya'nın birikimleri yok olurken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmış. Vallahi inşallah yakalarlar. Yine hep aynı yere geliyoruz. Aman dikkat, aman dikkat. Evimi sattırmaya çalıştıklarında dolandırıldı. Bak geliyorlar, altınları alıyorlar. Kadın fotoğrafını da çekmiş bunların, tepsiye koymuş hepsini. Sonra hala durmuyorlar, evi de bir de ucuz fiyata sattıracaklar ki hani şey çabuk satılsın diye yani. Hani çabuk satılsın, parayı hemen alalım diye. Yani yazıktır, günahtır. Hep söylüyoruz, aman dikkat. Bu oyunlara gelmemek lazım ama yani bu kim bilir kaçıncı haber artık hatırlamıyorum. Kaçıncı uyarı onları da hatırlamıyorum artık, kaç yıldan beri çünkü. Türkiye'de en fazla tutan dolandırıcılık şekli bu oldu. Bir şekilde birilerini kandırmaya devam ediyorlar. 11.29 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Efendim son yarım saate merhaba diyoruz. Mini minnacık bir aramız olacak. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uşakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Reklamdan sonra buradayız, ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde As TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. astv.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yaşar Deniz'in Tuzu radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, otomobilin içinde kilitli kalan hırsızı polis kurtardı. Evet, polisin böyle bir misyonu da var. Hırsızı kurtarıyor, ne yapsın? Efendim, İngiltere'de çalıntı aracın içinde kazara kilitli kalınca polis tarafından kurtarılan hırsız, Britanya'nın en aptal hırsızı olarak adlandırıldı. Yoldan geçen bir kişi tarafından aracın içinde şüpheli hareketlerde bulunan birinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis memurları hırsızı umutsuzca arabadan çıkmaya çalışırken buldu. Arabayı soymaya giriyorsun, kapıyı kapatıyorsun tabii dikkat çekmemek adına. Sonra merkezi kilit sistemi devreye giriyor ama açılmamak üzere. Yani artık bir güvenlik tedbiri midir benim? Mesela benim arabada böyle bir özellik yok. Yani normalde arabanın içindeyken çünkü kapı açılır. Burada açılmıyor, sebebini bilmiyoruz. Efendim, Birmingham'da meydana geliyor olay. Aracın markasını söylemişler, söylemeyelim biz. Aracın içinde kalan hırsızı kurtarmak için polisler copla otomobilin camını kırdı. Bırak kalsın öyle. Ya da mesela niye sahibini aramadınız, o da olabilirdi. Öte yandan polisin aracın çalıntı olduğunu ve sahte plaka kullanıldığını tespit etmesi üzerine gözaltına alınan hırsızın özgürlüğü pek de uzun sürmedi efendim. Tamam, araba içinde hapsolmaktan kurtulmuş ama yapacak bir şey yok. Polis acil müdahale biriminin efendim X hesabından aracın ön koltuklarını kaplayan camları gösteren bir fotoğraf yayımlayarak Newtown polisinin dün gece şahit olduğu gerçek olay yeri görüntüleri yazıldı. Tabii polisin de halkı ikna etmesi gerekiyor. Abi vallahi olay gerçek ya. Evet abi, hırsızı kurtarmak zorunda kaldık yani. Bir araçta şüpheli bir erkeğin olduğu ihbarı alındı. Adam araçta dışarı çıkamayacak şekilde kilitli bulundu. Copla güzelce kırılan camdan çıkan adam bir kez daha kendini kilit altında buldu. Bu sefer araç çalıntı olduğundan ve sahte plaka kullanıldığından dolayı bir hücreye kondu diyor. Yani araba içinde kalaymış, daha iyiymiş. Şiddet içeren bir gözaltı değildi diyen polis şöyle devam ediyor. Gözaltındaki erkek bizim kendisini araçtan çıkaracağımızın farkındaydı ve herhangi bir cam kesiği olmadan araçtan dikkatlice çıkması için tam itina gösterildi. Sonrasında derhal tutuklandı. Zaten şimdi düşün, araç soygunu yapıyorsun, aracın içindesin yani, kilitli kalmışsın. Etrafında polisler var. Artık hani ne yapacaksın orada yani, gözünü kapayıp... Sosyal medya kullanıcıları hırsızla alay ederken... Benim bir kullanıcı X'te, yani Twitter'da, Britanya'nın en aptal hırsızına herkes selam dursun. Ne utanç verici, kimse ona kapıları içeriden nasıl açacağını anlatmayı düşünmemiş. Arabada çok bariz biçimde çocuk ve aptal kilidi teknolojisi var diye yazdı. Vallahi bilemiyorum yani, çocuk kilidi varsa o arka koltuğu bağlıyor normalde. Ön koltuğu, hani ön koltuk açılır. Arka koltukla mıydı, onu bilmiyorum. Bakayım bir dakika, fotoğrafta yok. O adam ön koltuk, yani ön koltuktan camı indirmişler. Neyse, belki farklı bir yöntemdir. Benim bilmediğim bir şeydir, olabilir yani. Bilenler yazarsa seviniriz. Böyle bir durum efendim. Hırsızlık yapmaya giriyor, arabadan çıkamıyor. Birisi arabada şüpheli hareketleri yapan birini görünce polise haber veriyor, ihbar ediyor. Polis olay yerine geliyor, bakıyor garibim. Canhıraş şekilde uğraşıyor. Fakat nafile yakalıyorlar, camı kırarak yakalıyorlar. Merkeze götürüyorlar ve hapse atıyorlar. 11.44 saatler Radyo S'te. Son çeyreğe giriyoruz artık. Şöyle bir adet Edis dinleyelim, ardından da programı toparlayalım. Bursa Radyo

0: Bendeniz Günahlar radyonuzdaydı. Recep, bu arada abi, gerçekten bizim Tosuncuk'tan sonra tüm dünyada hem hırsızlar hem dolandırıcılar değişti. Bizim için iyi anlamda nerede artık Sülün Osmanlar diyor. Ya onlar olsa onlar da kazanır bak. Ben sana o kadar söyleyeyim. Efendim, gitme vakti. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da. Yine burada Radyo S'te, Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda Namit'in Ay Muhabbet'te bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin ya.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde As TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org. Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Digitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğini. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

0: reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV

0: veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde As TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat

0: kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Digitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Reklam. Radyo S. Medikabil bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Özgür Temiz, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444-8-112 medikabil.com

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın. Bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Arabesk. Reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.

0: yangınları.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Naşt. Bursa Radio F.
1: Arıyorsam açma, gel desem saçma, yanlışım uğruna.

Seni düşünerek geçirdim ya. Helal bana vallahi, helal bana. En güzel hikayemi paramparça bıraktın ya. Helal sana vallahi.

saçma, yanmışım uğruna. Hiç gerek yokmuş bunlara, arıyorsam açma, gel desem saçma.

saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm yine kendime.

şimdi bize. Artık bu şehir koca bir meyhane. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

Kurumuş kuyunun suyu. İncirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrıkotları, dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atnalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne, ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak?

Anne, ben geldim. Üstüm başım uzak yolların tozlarıyla perişan. Çoktan paralandı ördüğüm kazak. Üzerinde yeşil nakışlar olan. Anne, ben geldim. Yoruldum artık her yol ağzında kendime rastlamaktan. Hep acılı, sarhoş ve sarsak şiirler çırpıştıran bir adam. Kurumuş kuyunun suyu, incirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrı kokları, dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atnalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne, ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim. Oğlum, hayırsızım. Anne, ben geldim.

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

olmasın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu?

kuş yaprak gibi düşerken dalından, bir rah gibi uzun sesli koptun dudaklarımdan. Dön ay yüzlüm,

0: Bursa Radyo F.
1: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa gördüm.

0: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

ağrırken tek başıma oturmuşsam henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam sen yoksan yine.